ombak e saya gede. Segorone koyo-koyo amber. Iki ora ora ono maneh. Kejobo. Ulai sin logo.